Hukuk istiki küçük anlağı nesbeten etkanda ulanın ballarının işlerine çatkırı verilişi teyhimi köp mecburlaş karakterge ege. Ulanın vücududun şunu körü alalayımız ki, ulanın çatkırı verilişi ballar bile hukuk talışış üçündür. Bunda çatkırı veriliş mecburlaş karakterge ege münasibette hukukunun emmisi digi de küçük anının koludu boludu. Bunun yuşurun mənisi şu ki, sen mağın tayınıp yaşayman deydikken sen minin gibimle anlaşın kerek. Şuna, ula emi işe özünün ihtiyacı ve uyu boyutca ballarını bakıdu, kontrol kıludu. Balların barlıq işlerini cümleden turmuş, ügünüş, hizmet, hatta öylünüş işlerini üstüge ilu alıdı. Bala 2-3 yaş kırgende nurgun anıla avarçılıqtın bizar bolup, onu yanıla harubisliğe nazar batıqıp koydu. Birden su kutusunu balısının ağızıga tıkıp su işgizudu, birden balısının ağızıga uşaq tüşek yemeklilerini tıkıdı. Bala oltırışını xalımay, tüşümeyen dəb qalıbı qısa, anısı onu gəp anlamadı dəb əyibləydi. Bala çoğun boğandın kiyin, kırqat, kaç kuçulanı öz yuyulğan boğanda, ana həmmi yerinin su bub getişidin, vaxt kəgəndə, axırını yığışdırğanda teximi avarçılıq işgəlikidin bezar bolub, həmişə balının hərkətini boğub, balının izdinişini tosub, balının haqiqi oy pikirge pərvaqımasdın, özünün oy pikirini balığı tanıdı. Bala teximi çoğun boğanda, qarşılaşış kəyfiyyatı başlanıb, kişilik hayatdaki yetekçilik hukukunu talışıqı başlaydı. Anının könlü bir aram bolup, özünün ilgirgi tölügen bedellerini şart kılıp, əxlaq cahattın tutkun kılıp, balının iştah etmeliğini kulu keltürüp, balının müstakil buluş pürüstüdün məhrum kılıdı.

Özünü kaçırış tipindeki kişiler bulsa, yakınlık ve birkinişten jiraklaşıdı. Könlündeki hakiki oy fikri ve ihtiyacını aşkarlaşını kalamaydı. Psikolojiye tatbikatı da bir tek baykılışça, bihatalik tipindeki rişte uslubuğuz nispeten etkanda, bu işkıl gayri bihatalik tipindeki rişte bağlıgan adamının uzun muddetlik ve razı bulduğun yakın münasetini saklap kilişi bir kadar tesken. Bunundaki sebeplerinin biri şu ki, ulan münasette naiti asalla talep kılış, özünü çetki iliştek, özara təsir körüstüş endisini şekillendirdi. Fakat Erhutullah'dan halıgan bir taraf, özünü kaçırış tipideki, ya ki təşvişliniş tipideki rişti uslubuğu eğip kese, bu işki adamın yisiyat ihtiyacını işbadeleş ve inkas kaytırış usulunun maskelmesikinin direk bir odu. Haman, bazı tekimi təşebbüskar, karış taraf tekimi pasif boludu. Pasif taraf dəl özünü kaçırıcıdır. İkincisi, münasət çigrası ziyadı katmal buluş. Psikologiyanın karıştığı yakın münasətdə baştan axır bir-birge zid, ama bir-birge tayındığan bir qatar ihtiyac mövcud. Yani, diyalektik kirliş küçü, onun içindeki biri müstakillik ve bağlanışçallık otursadaki zidiyet, bizden hem hemrayımız bilen yakın münasətini saklaşını arzu kıladığalıqımızni. Lekin şunun bilen bir vaxtı yine öz-özünü müstakil ve şahsi boşluğunu saklaşını ümit kıladığalıqımızni körüstüdü. Məsələn, bəzi kişilər hər vaxt dəmrayı bilən kündülük uşaq düşək işlər və təsiratın tən bəhrman buluşunu yaxşı görürdü. Yəni, bəzi kişilər bulsa, bulanı deyişinin hacı da yox, özü həzim qısılı bol deyə dəb qaraydı. Bir məzgirlik sağlam yaxın münasirqin nisbətən etkanda, bu işki xil ehtiyac naiti mühim. Lekin, naiti asandiki kişilər həm bir-birgi taynıdı, həm yüksək dərəcədə müstəqil buludu. Köp qısım vaqtda talaşqı toğır gelidu. Özünün kaçırıcının əmraydaki məsələ, özgü özü xucu buluş ehtiyacının bək küşlük boğalıqı da. Karış tərəflən boğan yesiyyət münasiyyətəki səl qarğalıqı da. Bu, bir xil ziyadı qatmalı yesiyyət çigrasını işbadılaydı. Biz onu işki dünyasında bir qileyin tamba adab təsavür qısaq boludu. Həm karış tərəflən keypiyatını tusub, karış tərəflən kırşıqı yol qoymaydı, həm özünün təsiratı və oy fikrini içigi solab duruvalıdı. Üçüncü, yesiyyət bayan qılış tosqulluq uçuraş alaylıqı iqi buluş. Psixologiyada mundaq bir türdeki kişiler var. Ular başkalarının keyfiyatını fark etmeydi ve düşünmeydi. Şunaqla özünün keyfiyatını mı işbadalayamaydı. Bu, yisiyat bayan kılış tosalğısı deb atılıdı. Tədqiqatlardan məlum bilişçe, təxminən 13% kişiler topuda roşan yisiyat bayan kılış tosalğısı var işken. Həm de ərlə topi ayalarının işkəsizliği toğır keldikken. Təkidləşki tegişlik şu ki, bu gerçi tosalğı deb atılsın o, lekin bir xil roi kesələməz. Belki her bir adamda buladığın bir xil xarakter alaydılıkı. Mundaqçı qılıp etkanda, her bir adamın məlum dərəcədə yisiyyət bayan qılış alaydılıkı buludu. Lekin dərəcəsi bir qədər yoxur boğandıla, andın münasibke roşan səlbi təsir körüstüdü. Yisiyyət tosalğısını bayan qılış alaydılıkı qancı roşan boğan adam, şünki asan münasibdiki özünün qaçırğıçıqa aylanıdı. Çünki ola özünün şu tapdızadı qandaq keypiyyat işgəlikini pərq etənməydi. Şunaqla til bilən təsirləşmə təs. Daim körüldüğün şifatısı bolsa, daim, yaman emez, hiç yok deyişdən ibarat. Şunu bilen bir vaqtta ula hemrayının keyfiyatlığı muhabbiq inkas qaytıranmaydı. Şuna avası zərkət arqılıq, özünün köngül bölüşü ve kol işini şifadılaydı. Özünün kaçırıcı hemrayı bilen qandaq çıxış ötüşe gerek. Nurgun kişiler bundaq özünün kaçırıcılarının hemrayığı yoluqqanda, daim özünün məsli bayak yoxluqdın gümalındu, ya ki, o min yaxşı körmeydiğen oxşumamdu, dəb oylaydı. Bırak, adatta özde kaçırıcının emrayı pekat takabül duruş usulü ziyade pasif olup, akıl idrak ve özünü tutuyla şarkılık özünü koğdaşka adetlengen. Yesiyat meselesini bir taraf kılışka anca mahir emez. Şuna bunda kameralar bilen belli ötüş için teximi köp sevirken buluş gerek. Özlüksüz köndürüş yeryanı da bir-birge rahat yes kıldığan ritimini tepiş gerek. O, bara-bara özünü kaçırmaydıgan buludu. Özünü kaçırıcının emrayı bilen belli ötüşü hakikaten asan emez. Teximi köp sığdırışcan ve tisavirşan buluş gerek. Lekin şunun bilen bir vaqtta, biz yine şunu bilişimiz gerek ki, özümüzün kılalaydığımız pekat samimilik ve mulayimlik bilen bildirtiş, şergizmo, çeksiz murasa kılış ve berdaşlık berişemiz. Eğer bu münasetten siz gelip gelgen serpiyatı bekçon bolsa, ayrılışını tallıgan taqdırdı mu, sizde mesle barlıqıdın diyerek vermeydu. Belki siz özünüzün bekteki teximi ehmiyet berisiz. Siz koş yönülüşlük muhabbetke erişke erziyisiz.

Hürmetli radio dinleyiciler, bu kıtımkı Cumhurbaşkanı nazar programımız müşahede kırlaştı. Programımızın direktörü Şeringül Toxti, mesul muharriri Polat Amannuri, Enver Erkin, nazaratçısı Araba Tüsencan. Tövende dikkatinle, stansımızdan anlatılış aldı durgan başka serhal programlarda bulsun.

0: Junko partiyasi kırdım.
1: Partiyagi kirishdiki erkatlandirgich kuch esingizdami? Partiyagi kirish talabnomasiga yozilgan otliq xatlar esingizdami? Umrimda boshqa tilakim yo'q. Faqat kompartiya a'zosi bo'lishni orzu qilaman. Men vatanga qaytgandan keyin partiya uchun xizmat qilib, harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
2: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan chuvda partiyaga kirish orzusini mana shu shunday ifodalagan.
1: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash o'zimni partiyaga beg'ishlashni xolayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining avtori Shen Xinhai'ning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. Ochaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab, yangi jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
2: 1946 yili yosh Chao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana shundoq yozgan.
1: Yosh kommunist oldida shota. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
2: 70 yoshlik matematik Xualogin partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
0: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman. Partiyaning mas'uliyatligini saqlayman. Partiyaga sodiq bo'laman.
2: Millionlagan munavvar jonxo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tliq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni Mengü unutmayılı.
3: Küçükkine ot yalkını barmakımızın uçunu illatalaydı. Lavulda köyvatkan Gülhan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Partiyamızın milletle hizmetini küçeytiş ve yaxşılaş doğrusudaki muhim ideyasını doğru ilgilep ve umumüzlük ızçılaştırıp, Cumhur milleti ortak gevdisi inini müstehkemleşini asası liniye kılıp, milletle meselesini hal kılışının Cumhurca doğru yolu da katli tavrenmeyi minip, Cumhur milletinin ortak manevi makanını berpa kılıp, milletlerinin arlışı, almaştırışı, yuğurluşunu ilgiri sürüp, milletler rayonunun zamanıvilaştırış kuruluşu kademini teziltişige türütkü bulup, milletler işlerini idare kılışının kanunçilişi seviyesini östürüp, milletler sahasıdaki yuşurun xevp xatarının olduğunu ilip ve onu tügitip, partiyanın yeni devirdeki milletler hizmetinin yukur süpetlik terakiyatı türütkü bulup, bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkını sosyalistik zamanı ulaşkan kudretlik devletini umumüzlük kurup çıkışının ikinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşırış için iştipaklaşıp küreş kılışkı seferber kılış gerek. Partiyanın yüzyıllık musabısını eslisek, partiyanın milletle hizmeti de kolu keltürgen en zor muvaffakiyeti, milletle meselesini hal kılışının cungoça doğru yolunu tipip çıkalıkıdır. Islahat içi bitiştin bu yan, bolup mu partiye 18. kurultuydun bu yan, partimiz Cumhur milleti çoğun ailesi, Cumhur milleti ortak gevdesi, Cumhur milleti ortak gevdesi inini müstehkemleş katarlık ideyelerin takitlep, partiyanın millet nezriyesi ve milletle siyasetini hem tomurdaş bulgan hem devir bilen ten ilgirilgen halda ızçılaştırıp, milletle meselesini ilgileş, milletle hizmetini yaxşı işleştiki kımmetlik tecrübelerini toplap, partiyanın milletle hizmetini küçeytiş ve yaxşılaş doğrusudaki muhim ideyasını şekillendirdi. Onu tövendeki cihetlerle yığınçaklaşkı buludu. Birinciden, partiyanın yeni devirdeki milletle hizmetinin tarihi oranını, Cumhur milletinin uluğ gülün işidin ibaret stratejilik yükseklik tuturup ilgilep, Cumhur milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırışını mevqe ve məqsəd kılıp, partiyanın yeni devirdeki milletle hizmetini bir tutaş planlaş ve alğı silzitiş şart. İkinciden, milletlerinin sosyalistik zamanı ulaşkan devletini umumüzlük kuruş için ortak küreş kılışıgı türütkü buluşunu, partiyanın yeni devirdeki milletle hizmetinin muhim vazifesi kılıp, milletlerinin devir kademegi yıkındın əgişip, ortak iştipaklaşıp küreş kılışı, ortak gülünüp ravajının işini ilgiri sürüş şart. Üçüncüden, Cumhur milleti ortak gevdesi inini müstehkemleşni, partiyanın yeni devirdeki milletle hizmetinin asası liniyesi kılıp, milletlerinin uluğ vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur komünistik partiyasını, Cumhurca sosyalizmini kattelik bilen yüksek derecede kalıptın itiraf kılışıgı türütkü bulup, Cumhur milleti ortak gevdesi kuruluşunu üzlüksüz algı silzitiş şart. Törtüncüden, doğru Cumhur milleti tarihi karşıdı çıntırıp, Cumhur milletigi bolgan kalıptın itiraf kılış tuyğusu ve iştiharlık tuyğusunu küçeytiş şart. Beşinciden, milletlerinin bap-baraver buluşudu çıntırıp, milletlerinin ortak halda öz işiga özü iyi buluşuğa, devlet işlerini başkuruşka katnışıga kapaletli kılıp, her millet ammısının kanunluk hukuk menfaatini kapaletlendiriş şart. Altıncıdan, Cumhur milletinin büyük iştipaklıkı bayrağını ilgiz götürüp, milletlerinin Cumhur milleti çoğun ailesi de anarının danesi de ziş uyuşunu ilgiri sürüş şart. Yettinciden, milli rayon avtonomiya tüzümide çıntırıp ve onu mükemmelleştirip, partiye merkezi komitetinin siyaset permallarının ravan buluşuğa hakiki kapalet kılıp, devlet kanun nizamlarının yolu koyuluşuğa hakiki kapalet kılıp, milletlerinin iktisatını terakki kıldırışı, halk durmuşunu yakşılışıgı medet berip, ortak terakki kılış, ortak bir işini işgaşır şart. Sekizinciden, Cumhur milletinin ortak manevi makanını berpa kılıp, milletlerini kalbi uyuşkan, manevi cihette birbirge tayındıgan kılıp, kalbini mücessemleydigan,
ittifoqlashib ilgirlaydigan qudratlik ma'naviy rishti barpo qilish shart. 9-dan millatlarning keng orlishi, almashtirishi, yug'urilishini ilgiri surib, millatlarning g'oya, e'tiqod, hissiyot, madaniyat jihatidagi ittifoqligi va birligini ilgiri surib, bir-biriga hamdam bo'lib, qarindoshlardek yaqin o'tadigan qilish shart. 10-dan millatlar ishlarini qonun bo'yicha idora qilishni ching turib, millatlar ishlarini idora qilish tizimisi va idora qilish iqtidorining zamonaviyligini olg'a siljitish shart. 11-dan davlatning egalik huquqi, xavfsizligi, taraqqiyot manfaatini qat'iy qo'g'dab, millatlarni vatanparvarlik an'anasiga vorislik qilib va uni joriy qildirib, vatanning birligi, davlatning xavfsizligi, jamiyatning muqimligini ongli qo'g'dash jihatidan tarbiyalash va yetaklash shart. 12-dan partiyaning millatlar xizmatiga bo'lgan rahbarligida ching turib, millatlar masalasini hal qilish, millatlar xizmatini yaxshi ishlash iqtidori va saviyasini o'stirish shart. Partiyamizning millatlar xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasi, partiyaning millatlar xizmati nazariyasi va amaliyotidagi aql farosatining javhari. Partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatining tub qo'llanmasi. Butun partiya uni to'liq dal joyida umumiylik egilishi va izchillashtirishi shart. Partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatini yaxshi ishlashda jumhuriy millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlashni partiyaning millatlar xizmatining asosiy liniyasi qilish kerak. Jumhuriy millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlashda har millat xalqini rohat jafoda billa bo'lish, sharaf nomusda billa bo'lish, hayot mamotda billa bo'lish, taqdir qismatda billa bo'lishdan iborat o'rtaq gavdi ideyasini mustahkam turg'izishga yetaklash kerak. Jumhuriy millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlash millatlarning tub manfaatini qo'g'dashning muqarrar talabi. Jumhuriy millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlab, davlatning birligi va millatlar ittifoqligini qo'g'daydigan mustahkam ideya sepilini barpo qilib, millatlar davlat xavfsizligi va jamiyat muqimligini birlikda yaxshi qo'g'dagandala, har xil asabilik, bo'lgunchilik ideyalarining singdirmichiligi, og'dirmichiligiga unumli taqobil turg'ili. Har millat xalqining go'zal turmush istikini uzluksiz ishqa oshirg'ili, millatlarning tub manfaatini yaxshi ishqa oshirg'ili, yaxshi qo'g'dig'ili, yaxshi rivojlantirg'ili bo'ladi. Jumhuriy millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlash, jumhuriy millatining ulug' gulinishini amalga oshirishning muqarrar talabi. Jumhuriy millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlagandila, jumhuriy millatining ulug' gulinishini amalga oshirish davomida millatlar sohasida yuz berish ehtimoli bo'lgan xavf-xatar va xirislarga unumli taqobil turg'ili. Partiya va davlatning gullab ro'noq tepishi, abadiy amin bo'lishini muhim ideyaviy kapolatga ega qilg'ili bo'ladi. Jumhuriy millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlash, barobarlik, ittifoqlik, hamkorlik, inoqlik asosidagi sotsialistik millatlar munosabatini mustahkamlash va rivojlantirishning muqarrar talabi. Jumhuriy millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlagandila, millatlarning jumhuriy millatini ongli holda qalbdan itirof qilishini kuchaytirgili. Davlatimiz millatlar munosabati taraqqiyotining ideyaviy asosini chingitgili. Jumhuriy millatining qalbdan itirof qilinish darajasi texim yuqori, uyush kuchi texim kuchli bo'lgan taqdir o'rtaq gavdisiga oylanishiga turtki bo'lg'ili bo'ladi. Jumhuriy millati o'rtaq gavdisi ingini mustahkamlash partiyaning millatlar xizmatida yangi vaziyat yaratishining muqarrar talabi. Davrning o'zgarishiga uyg'unlashib, millatlar xizmatini o'rtaqlikni ko'paytirish yo'linishi bo'yicha yaxshilab, o'rtaqlik bilan farqni dialektik birlikka keltirgan millat omili bilan rayon omilini organik birlashtirgandila, partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatini yaxshi inchka puxta ishligili bo'ladi.
Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 11. ayının 4. günü 4. növbetlik Jungo Halkara Import Körgezmesi'nin içiliş murasımıda sözlügen İçivitiş'nin Bahar Şamili Dünyanı İllitsiyon namlık asasi maksat noktada ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 8. ayının 27. günü Merkez Milletler Hizmeti yığında kılgan Jungo Milleti Ortak Gevdisi ününü müstakkemleşni asasi liniye kılıp partiyanın yeni devirdeki milletler hizmetinin yukarı süpetlik terakiyatına türütkü buluş gerek namlık sözünün muyum noktasını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Dönüklü olan stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadıda bolğandak biz bu bir qanç günlük programlarımızda Zeynullah Haqqullanın Çıraylıq Apam namlıq postunun aldın qısımdan anlatqandık. O haqiqatan yeşigin maskemegen halda yalğızlıqlı xalaydıgan bop qalğan idi. Sabaqdaşları etrafıda top top buluşup varançurun qılışıp yürsümü, bu ulanın hiç qaysı özü bilen münasibetsizdek oldurattı. Könlüde mın təşviş, amma özünün nemidin təşvişini vatqalıqını bilmekti. Ahri, muallimnin telefondan köygen uçur, onun bıraklı partlaşığı sebepçi buldu. O, hiç kimge özünü düşündüremekti. Ondaqta, o, bu xil halettin galip kelelem. O rastalla öz oylığandak hamışlık kesli girtlar boğamadı. Bula kızıqsanla, dekıtanla devamlıq bugünkü radio jorlu programımızda oranlaştırılığan Zeynullah Haqqullanın Çıraylıq Apam namlıq povestinin devamıdı bolsun.

ichimga bir xil sherinlik taradi. Qon tomirlarim kengayib, boqisib ketgan qonlarim sarsalaning qari suvlardek tepcheklab iqiyotgandek qilardi. Sodir bobomlarning uyining oldi odamlarga liq to'lgan edi. Cho'ng dadam bilan cho'ng onam ular bilan salom saat qilishib qovardi. Men yo'l ustida xuddi ezib qolgan botloqdek yil osmonga, yil jangalga, yil jangalning oyiqidagi oxir chiqmas saylog'a. Uning miyirqidagi ko'p-ko'p tog'lag'i qarab o'z hissiyatim bilan avora. Lavzar cho'ng dadamning to'lg'an ovozi anglandi. Berkila bilam. Kelakanman ezib yurma yana. Cho'ng dadamlarga agishib poyliga kirdim. Qiz bola bo'lganligim uchun cho'ng onamning kayinda minib ayollar o'ltirgan uyga kirib bir bulonda o'ltirdim. Dastxon tortilgandan keyin bir qancha puloni yeb bo'libla ichim siqilib uydan chiqib ketdim. Uyning to'yini etizliq edi. Uy oldidagi to'puliq yo'l o'sha etizliqlarning orasidan o'tdi. Bir besib, ikki besib shu yoqqa qarab yurishga boshladim. Üzümlük bağdan ötkende, yolunun bir yaqısı cigide, yani bir yaqısı qar yağaçlıq bulup, bu yada bir qız bir oğul bala qoy bek qıvatatdi. Bağının çıtlıqı yolunu belip, olanı oyunu qarap durdu. Oğul bala qolındaki toxmaqni cigdinin yopurmaqı köp yeri küçəp atatdi. Toxmaqnın zərbizdə qurup ketken yopurmaqla qudu qar yaqqandak yeğe yeğişqi başladı. Yopurmaqlanın çüşkünlük oyan qoyla döpürlüşüp keletdi də yopurmaq terip yeğişki başladı. Qız bala qardak yig'ilgan jiddi yopirmoqlarni tegida turib beliqlab kuladi. Bu ikki balaga havisim kelib ketdi. Nima degan g'amsiz bolalar ha? 10 yil burun men mushi bolalardek g'am andiksiz edim. Keyin men bolalardek doladagi yopirmoq daftarlarining tegida emas, tugimas topshiriq daftarlarining tegida cho'ng bo'ldim. Lekin shukkatgan maysi bo'lib qoldim.

Kitap hayatını sözləydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Şunun bilen daşı qağaqını ilip, özünün közüge tıxdı. Maria itilip berip, qağaqını tatıp aldı. Jığlap durup, daşı, daşı, bu neyimi qığının? Sen menin xeri jeninle anmaqçı mı? Dip, qaqşıdı. Daşı qağaqını tıxıp, közünü qarğı qılıp amağan bolsa mı, lekin bir közü yarlanğan idi. Bunun bilen Maria Cefolin nağı tekimi bək üç bop kettdi. Bir günü daşı bargahta otun yeri atattı. Cefolinna onun yardımlaşıp yerilgan otullarını jığdı. Daşı bir dem aram elveliş üçün paltını yege koyup koyışıga, Cefolinna dikkatsizlikten otununu kötürüp paltıdan atlap ötüp kettdi. Bunu köyge Maria onu kasten paltıdan atlap ötdi. Әмді бала дөтті ғылып қалды.

Bir kuni Varuja bilan Roni bir iyiq o'g'lab bargohga yetib keldi. Kutib olishga kelgan odamlar uzun sap bo'lib, yolg'ondan iyiqqa yosh to'kishdi. Ot tezik xaltisi u kuni maydasiga urib, iyiqni so'ymoqchi bo'lib o'tirg'a tushdi. Odatda iyiqning terisini ajratishdan burun uruq dini ilib etilib, daraxtga esib qo'yiladi. Shundoq bo'lganda iyiq yavoshlaydi deb qaraladi. Ot tezik xaltisi iyiqning uruq dinini kesib olib, cho'pning yopirmoqiga o'rab, rajimiga berib, uni daraxtga esib qo'yishni buyurdi. O uruqdanni rajimiga berib atganda chiroyda masxirlik kulgi bor edi. Rajimi gapni qilmay, titrab turgan qo'li bilan uni elib, ig'onligini ichib berib, bir qarg'ayning ochisiga elib qo'ydi. O kayniga yonganda ko'zlarida yosh tomchilari parqirab turatdi. Iyiq o'g'liganda butun voliylingdikilar bir yerga yig'ilib, iyiq ko'shi yaydi. O bizning nihoyat xoshal chaqlarimiz bo'lib hisoblanadi. İyiq küşünü yap boğandan kən hər bir adam yana azraqdan iyiq meyi işçidi. Lekin at tezik xaltısının rajimiği qığan aqartıdın biznin qəbilinin adamlarının naayta atçıqı kəldi. İyiq küşü yavatqanda əmməylənin çırayı içilmedi. At tezik xaltısı köpçiliknin özdün bizar bolu vatqalıqını isqıp tursuma, qəstən yuqra avazdı gəp qılıp, naqşı etib, bolışığı araq içip oltırı yivədi. Lyosha dadısının bu haltını körüşünü xalımay, iyiq köşüdün azraqlı yap, qiyin qozı qıtuğunu kötürüp, əbnus mevüs tərgili bağmaqçı boldı. Bu çağ, dəl əbnus mevüsünün pişqan məzgili idi. Lyosha çıxıp ketkende, Jauko Token onun bilen billi barmayan dəb qəlvi qıldı. Ava bək ısıq idi. Lekin Nihau qızıq aptap astıdımı bir titir vitip, "Sən Lyosha bilen bama," dedi. "Barman dedim, barman," dep qalvi qılıp jığlaşqı başıldı Jauko Token. "Kiçik balı degen oyun amıraq. Onu bağlı qoy. Ula jıraqqı bamaydı," dedi Roni Nihau'a. "Özən bilgençe qalaymıqa menip yürme. Lyosha bilen billiman, aldın mı?" dedi Nihau Jauko Tokenge tapılap. "Bildim, bildim." Jauko Token şundak deginiçe yürüp ketti. O, Lyosha'nı qoğlap ketkendinkin Nihau yen bir qitim titredi. İyiq küş yeyişinin nurgun pärhizleri bağıydı. Alaylıq, iyiq küş parçılığan pişak kançilik ötkürü bosuma biz onu kirginici deyittik. Bu gal pıçak digen mende idi. Lekin at tezik xaltısı pıçakını kasten planlatıp vakır aytti. "Karanla, bu pıçak neme digen ötkür? İşenmesenla, çeçinlanı kesip körüp yakınla. Şartlı kılıp kesip taşlımsa hesap emez." İyiq güş yigende sünükini kalaymakan taşlaşkı bombaydı. Lekin at tezik xaltısı göşini yap bolup, sünüklerini kalaymakan taşlıqılı turdi. O sünüklerini bir de otkı taşlısa, bir de jıraqlağı atattı. Bunadın Varuja'nın bək atçığı geldi. O at tezik xaltısıga mektek qadılıp, "Eyx sünkini yana kalaymakan taşlaydıgan bolsan, kolonu kesip itimen," dedi. Bu çağda at tezik xaltısı bir sünge

Nemediga rahat? Dedi. O sözünü ahırlaştırmay turupla. Vah! Dep galeti avaz çıkırıp qesiyip kaldı. Aslında o gajlavatkan eyiq sönke onun geligi turup qalgan idi. Onun çırayı dakiqi içidila galeti tüskü kirdi. Ağzı yoğan içilip közleri poltaydı. Qozi titirip kalpükünün burjike tatışıp kaldı. Bayılı tehi kıpkızıl turgan yüzü hash pash digüçüla kökerdi. O bileklerini pulanlı tattı. Bir iğizmi gap kılanmaydı. Var oca barmakını onun iğizigi tıkıp kola pekividi sönek koluğu urulmadı. Karganda sönek bek çunkur turup kalganda kılattı. At tezik xaltısının nepsi boğulup kalgan pes avazda ıngıraydı. Pişan üstün ter kuyulup durattı. O öz kabilesindeki kişilerge təlmür etdi. Köpçilik aldı bilen onunla bir neç koşuk eğikmeyi işgüzüp andın onun dümbüsüge şapılaklıqlı turdi. Ola onun kaniye sılıklaşsa andın yeni dümbüsüden şapılaklap bese eğik sönki xuddi pişip ötüp ketken meyü yegi çüşkendek yenip çüşüdü dep qaragan idi. Lekin sönek onun kızıl öngüçüden hiç çüşey demeydi. Bu amalının kağı kemmigellikini köygen bireylen onun beşini peski kartıp esip koysa sönek kusuk bilen billi yenip çıkıdı dep akıl kösetti. Şunu bilen Roni bir ağamçı tepip gelip onu işki putudun bağlap bargahının yenideki kıyın dərkiyi astı. Onun gecgisige şapılaqlap bədi. Lekin eyiq sönki xuddi munbet yani aram tapkan uruqtak mit kınmay çın kısılıp turuverdi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü radyo kütüphanız programımız Muşya'da ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasin. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Aman Nuri. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

0: deydi. Izchil fizika, ximiya qatarlıq asosiy fanlar tədqiqatı bilan shug'ullanishga irada bog'ladi. Wang Jijin to'liq o'tir maktabni bitirgandan keyin Jungo fan texnika dashosining biofizika kasbiga imtihon berib kirgan. Xualogan apandi, Chen Shosin apandi qatarlıq Jungo'daki eng danglıq, eng muhim olimlarning hammasi bizning o'qituvchilarimiz edi. Shuni men bak baxtlik, dedi u. Wang Jijin o'qish bitirgandan keyin Jungo Fanlar Akademiyasi biofizika tadqiqot o'rniga xizmatga kirdi. Wang Jijin fan tadqiqot bilan shug'ullanish fursatiga erishishga to'liq tashna edi. U insulin kristal qurilmasini o'lchash guruhiga kirib, fan tadqiqot xizmati bilan shug'ullanishga boshlandi. Material ko'rish, tajriba ishlash, xizmatdoshlar bilan muzokara qilish, birlikda ilmiy maqola yozish. Wang Jijin mana mushundoq tirishib xizmat qildi. U, men tadqiqot bilan shug'ullansam o'zimni to'liq baxtli his qilaman dedi. 1979-yili 33 nafar jungolog olim Germaniyaga xizmat va o'rganishga vaqtildi. Wang Jijin ularning ichidagi birdan bir ayol olim edi. U Germaniyadagi tadqiqot o'rinda insulin tadqiqot xizmati bilan shug'ullandi. Wang Jijin Germaniyada xizmat qilgan va o'qigan mazgilda mo'l natijalarni qo'lga keltirib, xalqaro fan tadqiqot sohasida tadrijiy bosh ko'tarib chiqdi. 1982-yili Wang Jijin vatanga qaytib keldi. Ayni chaqda Zuchenglu qatarlıq olimlar insulinni sunniy biriktirishdan iborat dunyoni hayron qoldirgan ijodiyatni tamomlagan edi. Lekin insulinning bu ikki tal peptid zanjirining qanday qotilinib, to'g'ri oqsil qurilmasiga aylanganligi aniq emas edi. Bu masalani aydinlashtirish uchun 1983-yili Zuchenglu'ning yetakchiligida Wang Jijinni o'z ichiga olgan kollektiv insulin A, B zanjirining o'zaro ta'siri tadqiqotini boshladi. Bu asosiy tadqiqot to'g'ri 10 yil davomlashdi. Wang Jijin xizmatdoshlari bilan son-sanoqsiz tajriba ishlab, oxirida ko'p qatlamdan A, B zanjirining o'zaro ta'sir ko'rsatishining ichki qonuniyatini isbotladi. U oqsil disulfid beg'i izomeraza, ya'ni PDI'dan foydalanib, insulinning to'g'ri qayta tashkillanishini muvaffaqiyatli katalizladi. Bu xil enzim va oqsilning qatlanish masalasi uning umrlik tadqiqotining muhim nuqtasi bo'lib qoldi. 1993-yili Wang Jijin PDI ham enzim ham molekula hamroyi degan qiyosni o'tirg'o qo'ydi. Nurg'un tajriba isbotlari orqali Wang Jijin va uning xizmatdoshlari xalqaro ilm fan sohasining oqsilning qatlanish qonuniyatiga bo'lgan tunishini buzib tashildi. Hozirga qadar ularning aloqador ilmiy maqolasi yanada uzluksiz ishlatilayotdi. 20-asrning 90-yillaridan keyin Wang Jijin bu xil fermentni davomli chuqur tadqiq qildi. Hozirgacha 30 yildan ortiq davomlashdi. Wang Jijin mundaq dedi. Qerish, nervi chekinish xarakterli kasalliklar, yurak-qon tumor kasalliklari, o'sma qatorliq o'xshash bo'lmagan hayotlik faoliyatlarda bu enzimning rolini joriy qildirayotganligini ko'rgili bo'ladi. Agar uni tizginlasak, o'sma paydo bo'lmaydi yoki qerishni kechiktira olamiz. Asosiy tadqiqotni bo'lish hosil qilish, yangilik yaratish ko'p sondagi kishilarning tasavvuridagidan qiyin. Biz tadqiqotimiz uchun izchil tirishyapmiz. Mana bu asosiy tadqiqotning sehrli kuchi. U mundaq deydi. Tajribaxonda bo'lsam xoshal bo'laman. O'zimni baxtli his qilaman. Wang Jijin mana shundoq oddiy, shunaqli yiqishliq so'zlar bilan o'zining bir umr kurash qilgan fan tadqiqot ishlarini bayon qildi.
1: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
2: Voy buludu ajab yaxshi.
1: Voy ilgari tomoq yemiz deb biz ichatdik adash, hozir bili chiniqimiz deb biz ichilgan bo'ldik mana.
3: Ha, yana bir qetim o'ynamdik. Bəs küçə, hey top oynaymız. İlgiriyə tor oyundu bəs işətdik. Hazır çınıq işdi bəs işimiz. Hey, tağ çox qısı yəni bir az qeyrat qılsam da çıxı dikən mən. İlgiriyə bir qaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxımə. Salamətli gəyən bağın sırı yaxşı öp kütpardı o.
4: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Dövlət göhri uşluq yopurmaqlıq səndəl dərxi. Uşluq yopurmaqlıq səndəl dərxi köpçülükə natunuş buluşu mümkün. Ləkin onun yeni bir ismi Qızıl Pırçaq dərxi bulub, onun dövlət göhri deyən namı var. 2021-ci ilə elan qılınğan Jungonun dövlət nöqtəli qoğdaydığan yava ösümlüklər tizimlikidə uşluq yopurmaqlıq səndəl dərxi dövlətlik 2-ci dərəcəlik nöqtəli qoğdulduğan yavay ösümlüklər qatarına kirgizildi. Ondaqda o zadı qandaq ösümlük, onun yağış materialları nə üçün çünki qımmətlik. Tövəndə birlikdə anlap baqaylı. Kök pırçaq bilan yıraq tuqqan. Uşluq yopurmaqlıq səndəl dərxi yopurmaq taşlaydığan yerim daim yeşil turduğan dərəx bulub, egizliki 10-20 metrgəcə, ən egiz boğanda 25 metrgəy tudu. Diametri 80 cm gəy tudu. Дәрәқ тәдісі күллік сыман, бір қадар төвән шақлайды. Кішіне иран қалдырдығыны шүкі, ташқы көрініші анчы көзге чылықмайдыған ұшлық-юпырмақлық сәндәлдәрқи, пұрчақ айлысы кепенексіман күлліклер кәнді.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötü səbəblik. Zər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik, xizmetim normdan eşip gitip, tügişel edip kaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş, kararsız bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmet kılgalıqdan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan edizlanı soğardım.
6: Paskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hürmetlik radio anlayıcılar, tövende kanun diniyesi programımızını anladığımız bugünkü programımızın asasi mezmunları tövendikçe. Ata mirasını kızıgıla kaldırış doğrusu da vəsiyyat kaldırsa, ana hukukunu kanda koğuluşu gerek. Eri vəsiyyat havalısı kılsa, pərzantının mirasını burunku xotununun ilivelişidin saxlanğılı bulamdu. Bivastı körstüş üyüdün sitivalgan biləzüknün markisi ilivedilgeşke kaytırış təski toxtudu. Xizmetçi şirketinin tavsiye makalısını tarqatmağışqa xizmetten heydeldi. Tövendik tığınlar programımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

Xizmetçi şirketning tavsiye maqolasini tarqatmagashqa xizmetdan haydaldi. Şirket tavsiye qilgan maqolani choqim dostlar chambirkida tarqitish kerakmi? Tarqatmasa xizmetdan haydiladi. Bu muvofiqmi? 2026 yili 1 ayning 13 kuni Jiangsu ölkəsi Nanjing shahri Xuanwu rayonluq xalq sot mahkemesi bir deyloni e'lon qildi. Shaoliu şirketning mahsulot tavsiye maqolasini dostlar chambirkida tarqatmaganligi uchun xizmatdan haydaldi. Sot mahkemesi sot qilish orqali şirketning amgak to'xtamini bekor qilishi qonunga xilof. Shaoliuga to'lam puli berishi kerak deb qaradi. Shaoliu ma'lum sitti shirkatining savdo bosh nazoratchisi edi. 2020 yili 12 ayning 28 kuni şirketning qonuniy vakili Li baş direktor ticaret başkuruş merkezinin ündüdar topuda bugün kez saat 12 gece Navada ündüdar topi ve dostlar çembirkide şirketin mahsulat tavsiye makalısını tarqatmasa şirketin iştin boştiladu dəpildürgen. Ama Shaoliu şu günü kez saat 12'den burun tarqatmagan.

0: Bilemem.
1: Siz çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazanış için aldı bilen layakatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşırayı.
2: Kızı, bugün ananızga önce dal numar içip berişke vaktiniz çıkar mı?
3: Ben yığılış istedim. Kaytkan eken kıpere ya.
4: Ata-anam bilen bir koroda durumuz, ama vaktimiz odol kemmeydi.
2: Vey ana, avazınız bitip kaptı o.
5: Zukam dep kağılı hılı oldu, ensirep kanmışsın dep sizi demigeydim.
6: Ata-anam bilen bir şehirde durumuz, ama künlep vaktimiz odol kemmeydi.
4: Ата-анамыз билан таң хошал булышқа вақтимиз удол келсин.
7: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекка ап қояй.
4: Уйдагилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удол келсин.
3: Ата-анамнинг сағламлигини тилайман.
4: Ата-анамизни сиғинишқа вақтимиз удол келсин.
6: Дада, ана, биз келдик.

Şu çağda balının bayatınki gazipi kayal ergide uçup gitipti. Anısı onu kucaklap durup, "Balam, sen başkalağı ne mi bilsen, özünü şunu erişsen" depti. Elbette bana bu hikayenin mənisi intayın çoğunkur. Yaxşı görüş bilen üşmenlik nisbi buludu. Eğer siz başkalağa muhabbet bilen muamele kılalısınız, başkalağı mı sizge muhabbet bilgişleydi. Dünya mihri muhabbet bilen güzeldir. Çoğunlaşka mihir bireyli, mihirli neyli, güzel nakşilerimiz devamlı silah üçün.

Hürmetli radyo anlayıcılar. Jungo-Rusya başlıklarının ortak köngül bölüşü arkasında Jungo-Rusya medeniyet yılı 2025 yılı muvaffakiyetlik ahırlaştı. Jungo-Rusya maarif yılı 2026 yılı kuş olup başlandı. İki devlet halkı adımiyet almıştırışının esil hikayelerini devamlı yazdı. Reis Xi Jinping ilgiri öz ara baş temi yeli uyuşturuş, Jungo-Rusya adımiyet almıştırışının esil en-enisiga aylandı. Şundakla, iki devlet münasebetinin terakkiyat tarihideki alahidilik ve yarkın nokta bulup, iki devlet halkının umumüzlük karşı ilişiği erişti, dep baha bergen. Köp yılladın bu yan, Reis Xi Jinping, Rusya Zuntungu Putin bilen bir katar mol mezmulluk, baş temi yili paliyetlerini tən keniş uyuşturdu. Baş temi yili paliyetlerge köp ketim tən katnışıp, xat evetip tebrikləb, Jungo-Rusya münasibetinin yukur seviyesi ve alahidlikini namayan kılıp, işki devlet halkının öz ara düşünüşü, yakın ötüşüge yeni hareketlendirgüş küş koşup, Jungo-Rusya dostluğunun evlat mı evlat devamlışının el rayı asasını puhtılıdı. Maarif hemkarlıkıda ortak kelgüsü közde tutuldu. 2025 yılı 12 ayının 31 günü Reis Xi Jinping, Zongtong Putin bilen yeni yıllık tebrik telgrammesi yollaşıp, işki devletinin 2026, 2027 yılı Jungo-Rusya maarif yılını uyuşturduğallıkını cakarladı. Rusya İlim Pen ve Ali Maarif Ministerliğinin Maun Ministeri Konstantin Mojilevski, Rusya Jungo Maarif Yili, iki tarafının maarif

Hürmetlik devlet başlıkları, hükümet başlıkları, hürmetlik halkara teşkilatlarının mesulleri, hürmetlik vekille ümeklerinin başlıkları, mihmalla, hanımla, efendile, dostla, yakşı müsüle. Törtüncü növetlik Congo halkara import körgezmisi içiliş peyti de köpçülük bilen ikrandı cem bolgalıkımdın intayin kuşalmen. Aldı bilen, men Congo hükümeti ve Congo halkı vakalıten hem de öz namımdın aziz mihmallarını kızgın karşalımen. Kona yeni dostlara samimi salam yollaymen ve güzel tileklerini tileymen. Congo ezeldin levzdü durup, kılgan işinin ahırını çıkırıp geldi. Men 3. növetlik halkıra import körgezmesi de cakarlıgan içi vitişini kengeytiş tedbirleri asası cihetin emelileşti. Biz Haynan Erkin Soğdu Portu'nun çıgıra halkıgan mülazimet soğdisi pasif tizimlikini ilan kıldık. Erkin Soğda sınak rayılırda sıla kılış, yenilik yartışını üzlüksüz algı sürdük. Taşkı meblek icazetini sicil boşattık. Ticaret soğdu muhitini devamlık yakşıladık. Congo Avrupa İttifakı meblek siliş kilişimi söhbütünü tamamladık. Rayon umumüzlük iktisadi hemraklık münasibit kilişimini devlet içi de tesliklaş işini aldın tamamladık. Congo yeni taş zaman öpki yalugi yukumunun tesirini yenip, taşki soğudunun icadi terakki kılışığı türütkü bulup, bulturu dünya boyunca mal soğudusu da musbet işini işe aşırgan birdenbir asaslık iktisadi gevdiga aylınıp, dünyavi kesip zenciri, teminat zencirinin mukumluğu kapalı kılış, dünya iktisadının esli kilişige türütkü buluşku muyum tökp koştu. Hanımla, efendile, dostla, növette dünyada yüzyıllık özgürüş bilen esir yukunu girelişip, yek terepçilik, korukçılık baş götürüp, iktisatının dünya verişi tehtürü ikim kuduş geldi. Münasebetlik tetkikatladım melum buluşça, 10 yıldın buyan, dünya içi bitiş körsetküçü üzlüksüz tövelliyen. Dünyavi içi bitiş ortak tonişi acizlaşkan. Bu hal yüksek ehmiyet verişimizge erzeydi. Kemini ikınkı karşı heydigende ilgirlimizsek çekinip gitimiz. Biz iktisatının dünyavilişiş terakiyat umumi yüzünün ilgilep, dünyadaki her kaysi devletlerinin içi bitişini kengeytişi medet berip, yek terapçilikke korukçılık karşı durup, insaniyetinin tekimi güzel kelgüsüge yüzünüşüge türütkü buluşumuz gerek. İçi bitiş, zamanımızdaki Congo'nun roşen belgesi. Bu yıl Congo'nun Dünya Soğudu Teşkilatı'nı kırgelikinin 20 yıllıkı. 20 yıldın buyan, Congo

Ko'pchilikka rahmat. Radio anıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 8 ayının 27 günü Merkez Milletler Hizmeti yığında kılgan Jonghua Milleti ortak gavdisi inini müstakkemleşni asası liniye kılıp, partiyanın yeni devirdeki milletler hizmetinin yukur süpetlik terakiyatıga türütkü boluş gerek namlıq sözünün muyum noktasını anladımız.

2 gün müşündaq ötüp getdi. Bugün yeni yıl günü. Yıl yenilandı. Lekin yıldan başqa neminin yenilangını hiss qılamadım. Hämme närse özbeti. Men yeni bir yılni xamış alatı kütüp aldım. Lavzar, biz sarsalağa yıllaşqı barımız. Sen mi öyde buruqtun bub ultri vermey, biz bilen billi bağın, dedi çoğundadam ətdiyende. Sarsala çoğundadam toğılıp üsken yurt bulup, bu yerden 60 kilometre hiraklıkki tağlıq kendit idi. Bugün çoğundadamın aksi Sadır buğamının yıl nəzirsi idi. Adamcıq yeğe bağım yok, lekin sarsalanı köyüm kəygen idi. Sarsala kiçikini kendit bozumu asmini kən dünya idi. Çoğundada az kaldıq mu? Təqəzalıq bilən çoğundadamdan sordum. Bir saatin artıq mangan bolsaq mı, sarsalanın cangalları köründüğünde kınmaydı. Kışındaki çoğun anam mügdəşke başladı. Mana mana, muşu dönbəldin özsekla sarsala. Kancı tağladın, kancı dönbəllədin öttük. Qarğanda bu ahırkı dönbəldə qaladı. Digendek, davandın ötüşimizgi la sarsalanın seyriq cangalları görünüşke başladı. Sarsalağa kiçik vaxtımda ne çıxedim bağan idim. Koynikyan bu salanın asmını şüncilik süzük idi. Hatta bugünkidek soğuk kıştımı asman yok yoruqdır attı. Kaldok, dedi çoğundadam şopırıqı toxtaşqı bəlge berim. Maşindin çüşümge sap hava içimge büsüp kırıp, könlümni sarsalanın asmında yop yoruq kılıp attı.

sarsalağa kilip könlüm sel ejilip qalgandek bop qalgan idi. Çoğ dadam bilen çoğ anamni gam besibagandek gap qilishmay oltirishmaqta. Mashinaga chiqsila mügdek basadigan çoğ anam şunchilik sägek. Şopurning qishda oltirgan çoğ dadamnın közleri aldadaki yolga mıqtek tikilgen. Bilmen, çoğ dadamnın közleri aldadaki yolga tikilgen bilen könlü başqa bir gamda. Yani apamda idi. Apam fukam bilen yalguz qaladigan. Yani kilip pat arda işten qaldırılmaqchi. Lavzar, bir çağda çoğ dadam çakırdı. Reyhangül bayı apağını nerede gördüm dedi.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyildi. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay tanat kuzu səbəblik, yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tanat atquzu ötüş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tanat atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tanat kuzuş, kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıqtan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqtin geldim.
6: Mən pakız su ambarıdın geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan edizlerini soğardım.
6: Baskını su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hürmetlik radio anlıqçılar, tövende kanun diniyesi programmasını anladımız. Bugünkü programımızdan asasi mezmunları tövendikçe. Ata mirasını kızıgıla kaldırış doğrusu da vəsiyyat kaldırsa, ana hukukunu kanda qoğuluşu gerek. Eri vəsiyyat havalısı kılsa, pərzantının mirasını burunqı xotununun elivelişidin saxlanğılı bulamdu. Bivastı körstüş üyüdün sitivalgan biləzüknün markisi elivedilgəşkə qaytırış təski toxtudu. Xizmetçi şirketinin tavsiye makalısını tarqatmağışqa xizmetten heydeldi. Tövendik tıqınlar programımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichilik kengaydi.
4: Bedenimizde neçe trilyon hücreler var. Otur hesapta sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görsüldü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erziydi.
6: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rənə, kibirlik keçirim qılındı.
7: Mintallam, mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
8: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
7: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
9: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetli qarızının qərəli daim ötüp gedidi. Onun üstüge qarız bilen qarız qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsini yığılmaydı, həm qarız qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
7: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarızların bırakılıp tügep getken bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
10: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.

Hürmetlik radyo anlıqıçılar, bu qeydimki çunguğu nazar programımız müşiyada xırlaştı. Programımızın dektori Şeringül Toxti, nasıl muhariri Polat Aman Nuri, Anver Erkin, nazaratçısı Araba Tösencan. Tövendi deyik qıtınla, stansımızdan anıtlış aldı durgan başqı sərxil programları da bulsun.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat uzun sebeplik eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat uzun sebeplik yakından bu yan linfa hücrelerim ve kisellik karşıtırgıcı hücrelerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu eti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqtin geldim.
6: Mən pakız su ambarıdın geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornanı tapsın.

Hürmetlik radio anlayıcılar, tövende kanun diniyesi programmasını anladığımız bugünkü programımızın asasi mezmunları tövendikçe. Ata mirasını kızıgıla kaldırış doğrusu da vəsiyyat kaldırsa, ana hukukunu kanda qoğuluşu gerek. Eri vəsiyyat havalısı kılsa, pərzantının mirasını burunqı xotununun elivelişidin saxlanğılı bulamdu. Bivastı körstüş üyüdün sitivalgan biləzüknün markisi elivetilgeşke qaytırış təski toxtudu. Xizmetçi şirketinin tavsiye maqalısını tarqatmağışqa xizmetten heydeldi. Tövendik iqtınlar programımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

Xizmetçi şirketning tavsiye makalasını tarqatmagashqa xizmetten haydaldi. Şirket tavsiye qilgan makalani çoqum dostlar çembirkide tarqatish kerekmi? Tarqatmasa xizmetten haydiludu. Bu muvaffaqmi? 2026 yılı 1. ayının 13. günü Jiangsu ülkesi Nanjing şehri Xuanwu rayonluq Xalq sot mahkemesi bir deyloni elan qildi. Shaoliu şirketning mahsulot tavsiye makalasini dostlar çembirkide tarqatmaganligi uchun xizmetten haydaldi. Sot mahkemesi sot qilish orqaliq şirketning emgek to'xtamini bekor qilishi qonunga xilof. Shaoliuga to'lam puli berishi kerak deb qaradi. Shaoliu ma'lum sitti shirkitining soda bosh nazoratchisi edi. 2020 yılı 12. ayının 28. günü şirketinin kanuni vekili Li baş direktor ticaret başkuruş merkezinin ündüdar topuda bugün kez saat 12 gece Navada ündüdar topi ve dostlar çembirkide şirketinin mahsulat tavsiye makalasını tarqatmasa şirketin iştin boştiliduğu dep bildirgen. Ama Shaoliu şu günü kez saat 12'den burun tarqatmagan. 2020 yılı 12. ayının 30. günü Li baş direktor ündüdar arqalıq Shaoliu'ga uxturuş qilib, Shaoliu'nun ündüdar topi ve dostlar çembirkide şirketinin mahsulat tavsiye makalasını tarqatmaganlığını sebep qilib, Shaoliu'ni işten boşatkan. Şu günü bu şirketinin adam küçü baylıqı bölümü hüccet tarqıtıp, Shaoliu'nun mahsulat tavsiye makalasını tarqıtışını qattıq icra qılmaganlığını sebep qilib, Shaoliu'ni adam küçü baylıqı bölümüge tizimge aldırışını tələb qılgan, həm barlıq xadımlarından başquruşqa boysunışı kereklikini təkidigen. Shaoliu'nun eytişçe kadrlar işleri direktori onunğa 2021 yılı 1. ayının 6. günü şirketinin onu işten boşatqanlığını ağzaki uxturgan. Shaoliu şirketinin ündüdar topi ve dostlar çembirkide tavsiye makalasını tarqatmaganlığım üçün toxtamni bekor qilishi qonunğa xilof deb qarab 2021 yılı 12. ayda emgek kesimi çıkırışını iltimas qilib şirketin qonunğa xilof halda emgek toxtamını bekor qilish tölen puli berişini talep qilgan. Şirket özün aqlab Shaoliu'nun şirketinin mal mülkini ilgili valganlığı üçün işten boştilganlığı Hergizmo tavsiye makalasını tarqatmaganlığı üçün emeslikini aytqan. Sot mahkemesi sot qılıp mundaq qaradı. Ali Xalq Sot Mahkemesinin emgek talaş tartışı delolarını sot qılışta qanunni tətbiqlash məsələsi toğrusidagi izahatının 44-cü maddəsində mundaq belgilengen. Adam işletkici orun çıkargan xizmetten haydash, royxatdan uçuruş, işten boştish, emgek toxtamını bekor qilish, emgek haqqi, emgekçinin xizmet stajini azaytıp hisaplash qatarlıq kararlardan kelip çıkan emgek talaş tartışıda adam işletkici orun delil ispat körsütüş cevapkarlıqını üstüge alıdu. Şuna şirket işçi xizmetçiler bilen bolgan emgek toxtamını bekor qılganda, emgek toxtamını bekor qılış toğrusida yazma uxturuş çıkırıp, bekor qılış sebebini

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 5. ayının 21. günü Peyşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa ben Zumret Yasin. Bu kıtımkı haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Rusya Zontongi Putin bilen sohbet ötközdi. Xi Jinping Rusya Zontongi Putin bilen birlikte muhbirla bilen görüşti. Xi Jinping Rusya Zontongi Putin bilen birlikte Jungu Rusya Muharip yılının ijiliş murasımıgı katnaştı hem de söz kıldı. Xi Jinping Rusya Zontongi Putin bilen çay sohbeti ötközdi. Xi Jinping Rusya Zontongi Putin bilen birlikte Jungu bilen Rusya'nın evlatma evlat dostluğuna varislik kılıp, çoğun devletle münasebetinin ülgüsünü tikleş temisindeki süratle körgezmesini gördü. Xi Jinping'in tehtipige binaen, Serbiya Zontongi Vučić Jungu'da devlet işleri ziyaret edip oludu. Hürmetlik radyo

0: bazısı sırtıdaki meydanda Putin'ni karşı iliş murasimi ötküzdi. Putin yitbarganda hürmet karavulları sep tüzüp hürmet bildirdi. İşki devlet başlıkları körek munbirge çıktı. Her bir orkestr Cungo bilen Rusya'nın devlet şiirlerini uğurladı. Tiananmen meydanı da 21 pay hürmet topu etildi. Putin, Xi Jinping'nin hemralıkı da Cungo Halk Azatlık Armiyası hürmet karavullarını közden keçirdi. Hem de parat sep şeklini gördü. Seyçi, Ding Shuixiang, Wang Yi, He Lifeng, Zhang Guoqing, Shen Yiqing qatarlıqla yuqurqı faaliyetlerge katnaştı.
1: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 5-ci ayının 20-ci günü çüşdən keyin Beijing Xalq Sarayında Rusiya Zongtongi Putin bilan söhbətləşkəndən keyin muxbirlar bilan birlikdə görüşdü. Xi Jinping mundaq deb göstərdi. Bu Zongtong Putinning 25-ci qetim Jungoda ziyarəti bo'lishi bo'lib, Jungo-Rusiya munosabatining yuqori saviyasi va alohidligini to'liq namoyon qildi. Baya Zongtong Putin bilan chonqur do'stona mo'l natijalik suhbatlashib, bir qator muhim masalalarda strategik fikr almashtirdik. Biz ikki davlatning umumyuzlik strategik hamkorlikni yanada kuchaytirib, inoq qo'shindorchilik, do'stlik, hamkorlikni chonqurlashtirish to'g'risidagi birlashma bayonotni birlikda imzolab, ikki taraflik hamkorlik to'g'risida nurg'un muhim hujjatlarni hosil qilishga guvoh bo'ldik. Ikki davlat yana dunyoning ko'p qutblashishi va yangicha xalqaro munosabatni tashabbus qilish to'g'risida birlashma bayonot e'lon qilindi. Xi Jinping munolani ta'kidladi. Bu yil Jungo bilan Rossiya strategik hamkorlik, hamrohlik munosabati o'rnatganligining 30 yilligi. 30 yildan buyon Jungo-Rossiya munosabati bo'ron chapqunlarga bardoshlik berib, davr bilan tang ilgarlab, munosabat o'rnini uzluksiz o'stirib, yangi davrdagi umumyuzlik strategik hamkorlik, hamrohlik munosabatining tarixdagi eng yuqori saviyasiga yetib, yangicha cho'ng davlatlar munosabatining ulg'isini tikladi. Bu yil yana Jungo-Rossiya inoq qo'shindorchilik, do'stlik, hamkorlik shartnomasi imzolanganligining 25 yilligi. Ko'p yillardan buyon ikki davlat bu shartnomada bekitilgan ittifoq tuzmaslik, qarshilashmaslik, uchinchi tarafga qaratmaslik prinsipiga boshdan oxir qattiq amal qilib, barobar muomila qilish, o'zaro hurmat qilish, va'daga vafo qilish, hamkorlashib o'rtaq foyda elishda cho'ng turib, xalqaro adillik, haqqoniylikni qo'g'dash, yangicha xalqaro munosabat o'rnatishni ilgari surishga muhim tuhfa qo'shib, dunyoning 100 yillik o'zgarishidagi ochqichliq turaqlik miqdoriga aylandi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Men va Zongtong Putinning o'rtaq strategik yetakchiligida Jungo-Rossiya munosabati yangi boshlanish nuqtasiga qadam qo'ydi. Ikki taraf tinchlik, taraqqiyot, hamkorlik, o'rtaq foyda elishdek davr iqimiga moslashib, Jungo-Rossiya munosabatida teximi yuqori sifatli taraqqiyotni ishqa oshirishga turtki bo'lishi kerak. Birinchi teximi yuqori sifatlik siyosiy jihatda o'zaro ishonishni mustahkamlab, bir-birini strategik qo'llashni chingitish kerak. Siyosiy jihatda o'zaro ishonish Jungo-Rossiya munosabatining eng ro'shan alohidaligi. Shundoqla, Jungo-Rossiya inoq qo'shindorchilik, do'stlik, hamkorlik shartnomasining bosh maqsadi va tub prinsipi. Men Zongtong Putin bilan birlikda bu shartnomaning muddatini davomli uzartishni qaror qildik. İki taraf aldın qulağı varislik qilib, keyingilarga yo'l ejib, bir-birining yadroliq manfaatiga chetiladigan va ko'ngil bo'ladigan muhim masalalarda bir-birini yanimo qat'iy qo'llab, strategik aloqa va har qaysi qatlam darajaliklar aloqasini davomli quyuqlashtirib, ikki davlatning siyosiy jihatda o'zaro ishonish asosini uzluksiz puxtalashi kerak. Ikkinchi teximi yuqori sifatli o'zaro manfaat yetkazish hamkorligiga quvvat berib, o'zlarining taraqqiyoti va gullanishini birlikda ilgari surishi kerak. Yaqin qiladan buyon Jungo bilan Rossiyaning har qaysi sohalardagi hamkorligi cho'ng qadam bilan ilgirlab, nurg'un ijobiy natijalar qo'lga keltirildi. Ikki tarafning savdo summasi o'da 3 yil 200 milliard Amerika dollaridan oshdi. Bu yilning oldingi 4 oyida ikki tarafning savdo summasi 20% ga yaqin oshdi. İki taraf vaziyatga qarab ilgirlab, Jungo'ning 15-5 yillik yirik planini Rossiyaning 2030 yilgacha bo'lgan taraqqiyot strategiyasi bilan jipsillashtirishni cho'ngqirlashtirib, har qaysi sohalardagi o'zaro manfaat yetkazish hamkorligining sifatini o'stirib, darajasini oshirishga turtki bo'lib, ішкі дөлетінің өз

Hürmetli radyo alıcılar. Jungo Rusya başlıklarının ortak gönül bölüşü arkasında Jungo Rusya medeniyeti ile 2025 yılı muvaffakiyetli ahırlaştı. Jungo Rusya maarif ile 2026 yılı kuş olup başlandı. İki devlet halkı adımiyet almıştırışının esil hikayelerini devamlık yazdı. Reis Xi Jinping ilgiri öz ara baş temi yeli uyuşturuş, Jungo Rusya adımiyet almıştırışının esil en-enisiga aylandı. Şundakla iki devlet münasebetinin terakkiyat tarihideki alahidilik ve yarkın nokta bulup, iki devlet halkının umumüzlük karşı ilişiği erişti dep baha bergen. Köp yılladın buyan Reis Xi Jinping, Rusya Zongtuğu Putin bilen bir qatar mol mezmulluk baş temi yili paliyetlerini tən kengişip uyuşturdu. Baş temi yili paliyetlerge köp etim tən katnışıp, xat evetip tebrikləp, Jungo Rusya münasibetinin yukur seviyesi ve alahidlikini namayan kılıp, iki devlet halkının öz ara düşünüşü, yakın ötüşüge yeni hareketlendirgüş küş koşup, Jungo Rusya dostluğunun evlat mı evlat devamlı işinin el rayı asasını puhtuladı. Maarif hemkarlığı da ortak kelgüsü közde tutuldu. 2025 yılı 12 ayının 31 günü Reis Xi Jinping Zongtong Putin bilen yeni yıllık tebrik telgrammesi yollaşıp, iki devletin 2026 2027 yılı Jungo Rusya maarif yılını uyuşturduğallıkını cakarladı. Rusya İlim Pen ve Ali Maarif Ministerliğinin Maun Ministeri Konstantin Mojilevski, Rusya Jungo Maarif Yili, iki tarafının maarif hemkarlık seviyesini umumüzlük östürüşüdeki muhim fırsat dedi. O, iki devlet başlıklarının bivasitı köngül bölüşü ve kolluşu arkası da, Jungo bilen Rusya hemkarlaşkan Shenzhen, Beijing, Tabipen, Sanaat Pelleri, Moskova daşıyosunun 10 yıl burun resmi kurulgallıkını alaydı tılgaldı. 2017 yılı 9. ayının 13. günü Jungo Rusya başlıkları Shenzhen, Beijing, Tabipen, Sanaat Pelleri, Moskova daşıyosunun okuş başlaş mürasımıga ayrım ayrım tebrik sözü evetti. Reis Xi Jinping tebrik sözü de mektepnin tırışıp yukur seviyelik ali mektep kurup, yukur sapalık ıktisaslıklarını yetiştirip, Jungo bilen Rusya'nın maarif hemkarlıkını çoğunkurlaştırış. İki devlet halkının

Radio anlıbıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021'li 11. ayının 4. günü 4. növetlik Jongo Xalqara Import Körgazmısının içiliş murasımı da sözlügen İçivitçinin Bahar Şamili Dünyanı İllitson namlıq asasi məqsəd nutqını anıttımız.

Hürmetlik devlet başlıkları, hükümet başlıkları, hürmetlik halkara teşkilatlarının mesulleri, hürmetlik vekille ümeklerinin başlıkları, mihmalla, hanımla, efendile, dostla, yakşımüsüle. Törtüncü növetlik Congo halkara import körgezmisi içiliş peyti de köpçülük bilen ikrandı cem bolgalıkımdın intayin kuşalmen. Aldı bilen men Congo hükümeti ve Congo halkı vakalıten hem de öz namımdın aziz mihmallani kızgın karşalımen. Kona yeni dostlara samimi salam yollaymen ve güzel tileklerini tileymen. Congo ezeldin levzdü durup kılgan işinin ahırını çıkırıp geldi. Men 3. növetlik halkara import körgezmesi de cakarlıgan içi vitişini kengeytiş tedbirleri asası cihetin emelileşti. Biz Haynan Erkin Soğdu Portu'nun çıgıra halkıgan mulazimet soğdisi pasif tizimlikini ilan kıldık. Erkin Soğda sınak rayılırda sıla kılış, yenilik yartışını üzlüksüz algı sürdük. Taşkı meblek icazetini sicil boşattık. Ticaret soğdu muhitini devamlık yakşıladık. Congo Avrupa İttifakı meblek siliş kilişimi söhbütünü tamamladık. Rayon umumüzlük iktisadi hemraklık münasibet kilişimini devlet içi de tasdiklaş işini aldın tamamladık. Congo yeni taş zaman öpki yalugu yukumunun tesirini yenip, taşki soğudunun icadi terakki kilişiği türütkü bulup, bulturu dünya boyunca mal soğudusu da musbet işini işe aşırgan birdenbir asaslık iktisadi gevdiga aylınıp, dünyavi kesip zenciri, teminat zencirinin mukumluğu kapalı kılış, dünya iktisadının esli kilişige türütkü buluşku muyum tökp koştu. Hanımla, efendile, dostla. Növette dünyada yüzyıllık özgürüş bilen esir yukunu girelişip, yek terepçilik, korukçılık baş götürüp, iktisadının dünya verişi tehtürü ikim kuduş geldi. Münasebetlik tetkikatladım melum buluşça 10 yıldın buyan dünya içi bitiş körsetküçü üzlüksüz tövelliyen. Dünyavi içi bitiş ortak tonişi acizlaşkan. Bu hal yüksek ehmiyet verişimizge erzeydi. Kemini ikınkı karşı heydigen de ilgirlimizsek çekinip gitimiz. Biz iktisatının dünyavilişiş terakiyat umumi yüzünün ilgilep, dünyadaki her kaysi devletlerinin içi bitişini kengeytişi medet berip, yek terapçilikke, korukçılık karşı durup, insaniyetinin tekimi güzel kelgüsüge yüzünüşüge türütkü buluşumuz gerek. İçi bitiş, zamanımızdaki Congo'nun roşen belgesi. Bu yıl Congo'nun Dünya Soğudu Teşkilatı'nı kırgelikinin 20 yıllıkı. 20 yıldın bu yan, Congo Dünya Soğudu Teşkilatı'nı kırgen çağdaki vədisini umumüzlük ada kıldı. Congo'nun tamucunu beci umumi səviyyəsi 15.3%'den 7.4% küçüşdü. Bu Dünya Soğudu Teşkilatı'nı kırgen çağdaki 9.8%'lik vədisidin tövən boldı. Congo Merkezi Hükümeti 2300'den artıq kanun nizamını, yerlik hükümetle 190.000'den artıq nizamını iniklap, bazar ve cemiyetinin hayatı küçünü urgutdi. Yeni taş zaman öpki yalluğu yukumu yüz bergendin buyan, Congo halkıra cemiyetini tahminen 350 milyar danı maska, 4 milyard kurdun köpürek müdafiye kimi, 6 milyard danıdın köpürek tevşürüş reaktipi, 1 milyard 600 milyon danıdın artıq vaksini bilen təmillep, halkıra yukumu takabül turuş hemkarlıkıga pahalı türütkü boldi. Terakki kılıvatkan devletlerge vaksina bilim mülük hukukunu keçürüm kılışını kollap, emeli herkit arkılık vədisini emelde körsetti. Mesuliyetçalıkını namayan kıldı. 20 yıldın buyan, Congo'nun iktisat umumi miktarı dünya boyunca 6. orundan 2. orunga ötti. Mal sodisi dünya boyunca 6. orundan 1. orunga ötti.
Mulozimat sodisi dunyo bo'yicha 11-chi o'rindan 2-chi o'ringa o'tdi. Tashqi mablag'dan foydalanish jihatida taraqqiy qilayotgan davlatlar ichida 1-chi o'rinda muqim turdi. Chet elga bevosita mablag' selish jihatida dunyo bo'yicha 26-chi o'rindan 1-chi o'ringa o'tdi. Bu 20 yil Jongo islohotni cho'nqirlashtirgan umumiyuzlik ichiyotgan 20 yil bo'ldi. Jongo fursatni egilgan, xirisni kutib olgan 20 yil bo'ldi. Jongo tashabbuskorlik bilan mas'uliyatni zimmasiga olgan, dunyoga baxt yaratgan 20 yil bo'ldi. Dunyo savdo tashkilotiga kirgandan buyon Jongo ichiyotishni uzluksiz kengaytirib, Jongo taraqqiyotining bahor to'lqinlarini mavj urg'izdi. Shundoqla dunyo iqtisodining hayotiy kuchini urg'utdi. Jongo'ning dunyo savdo tashkilotiga kirgan bu 20 yildan buyonki taraqqiyoti va yuksalishi Jongo xalqining Jongo kommunistik partiyasining kuchli rahbarligida bosh cho'kirib jafoga chidab ishlab, qaysarlik bilan kurash qilishi orqasida qo'lga kelgan. Shundoqla u Jongo'ning xalqaro hamkorlikni tashabbuskorlik bilan kuchaytganligi, o'zaro manfaat yetkazib, o'rtaq foyda elishni amaliyotda ko'rsatganligining natijasi. Bu yerda men bu tarixiy musobaqaga qatnashgan hamda guvoh bo'lgan Jongo'ning ochiq taraqqiyotini qo'llagan mamlakat ichi sirtidagi har soha zotlarga chin qalbimdan rahmat aytaman. Xonimlar, afandilar, do'stlar. Hodisadan mohiyatni bilgili bo'lur. O'tmishdan kelajakni ko'rgili bo'lur. Bir davlat, bir millat gulini mandaydigan tarixning ilgirlash logikasi bo'yicha olg'i ilgirlishi, davrning taraqqiyot iqimida taraqqiy qilishi shart. Jongo'ning yuqori saviyalik ichiyotishni kengaytirish irodasi o'zgarmaydi. Dunyo bilan taraqqiyot fursatidan o'rtaq bahrlanish irodasi o'zgarmaydi. Iqtisodning dunyoviylishining teximi ochiq, sig'dirishchan, umumiy manfaatdor, tangpo'ng bo'lgan o'rtaq foyda oladigan yo'lnishga qarab taraqqiy qilishiga turtki bo'lish irodasi o'zgarmaydi. Birinchi, Jongo qat'iy tavranmay haqiqiy ko'p tarafchilikni qo'g'daydi. Dunyo savdo tashkiloti yadro qilingan ko'p taraflik savdo tuzilmasi xalqaro savdoning ultishi. Navbatda ko'p taraflik savdo tuzilmasi xili ko'p xirisqa duch kelmoqda. Jongo dunyo savdo tashkiloti islohotining to'g'ri yo'lnishga qarab taraqqiy qilishini qo'llaydi. Ko'p taraflik savdo tuzilmasining sig'dirishchan taraqqiy qilishini qo'llaydi. Taraqqiy qilayotgan a'zolarning qonuniy huquq manfaatini qo'llaydi. Jongo faol ichiyotish pozitsiyasi bilan raqamli iqtisod, savdo va muhit, kasb yordam puli, davlat korxonalari qatorliq qaralmalar to'g'risidagi suhbatga qatnashib, ko'p taraflik savdo tuzilmasining xalqaro qoida tuzishdagi asosiy yo'llik o'rnini qo'g'daydi. Dunyoviy kasb zanjiri ta'minot zanjirining muqimligini qo'g'daydi. 2. Jongo qat'iy tavranmay bozor fursatidan dunyo bilan o'rtaq bahrlanadi. Jongo 1 milliard 400 milliondan ortiq aholiga va 400 milliondan ortiq o'ttiri hol kirimliklarga ega. Har yili taxminan 2 trillion 500 milliard Amerika dollarlik tovar va mulozimat import qiladi. Jongo'ning bozor ko'lami g'oyat zo'r. Jongo importni kengaytirishga texnik ahamiyat berib, savdoning tangpo'ng taraqqiyotini ilgari surdi. Jongo import savdosida yangilik yaratishni ilgari surish ulgur ayollarini ko'paytirib ta'sis qilib, chegara halqigan elektronlik savdo partsetish import tovarlari tizimligini sarqillashtirib, chegara aholisining o'zaro savdosidagi import tovarlarni kirgan joyda pishiqlab ishlashni olg'a siljitib, atrofdagi davlatlardan import qilishni ko'paytirdi. Jongo ichki tashqi savdoni bir gavdalashtirishni olg'a siljitib, xalqaro iste'mol markazi shahar qurishni tezlatib, yipak yo'li elektronlik savdosini taraqqiy qildirib, zamonaviy ashyo oborti tizimini barpo qilib, chegara halqigan ashyo oborti iqtidorini o'stirdi. 3.
Jongo qatti tavranmay yuqori saviyalik ichivitishki turtki bo'ladi. Jongo tashqi mablag' ijozati passiv tizimligini yanimi ilgirilgan holda azaytib, telegraf, davolash qatorliq mulozimatchilik sohasini ichivitishni tartibli kengaytirdi. Jongo chatal savdogarlarning mablag' selishiga ilhom beriladigan kasblar mundarijasiga tuzish kirgizib va uni kengaytirib, texnik tashqi mablag'ni

ilgari yasımçılık, zamanevi mulazimetçilik, yukarı yeni teknika, energiya tejash, muhit qo'g'daş qatarlıq sohalarga. Jongo'nun ottira g'arbi rayonları ve sharqi shimol rayoniga silishga yetaklaydi. Jongo erkin soda sinoq rayonları ve Xaynan erkin soda portida yukarı seviyelik içi bitiş boyunca besim sınıqını yaxşı işlep, erkin soda sınaq rayonlarının çıgıra halkıgan mulazimet sodası pasip tizimlikini ilan kılıdı. Jongo, yeşil, tüven karbolluk, terakiyat, rakamlik ixtisat cahitlerdeki halkıra hemkarlıkka çoğunkur katnışıdı. Umumüzlük ve ilgar tiniş okyan halkıgan hemrahlık münasiveti kilişimi. Rakamlik iqtisod hamrohlik munosabati kelishimiga qatnashishga faol turtki bo'ladi. 4. Jongo qat'iy tavranmay dunyoning o'rtaq manfaatini qo'g'daydi. Jongo Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Dunyo Savdo Tashkiloti, 20 davlat guruhi, Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik tashkiloti, Shanghai Hamkorlik Tashkiloti qatorliq mexanizm hamkorligiga faol qatnashib, savdo va selinma, raqamlik iqtisod, yeshil, tuvan karbonlik taraqqiyot qatorliq sohalardagi qaralmalar ustida izlanishni kuchaytirishga turtki bo'ladi. Jongo vaksina qatorliq oshqushluq davolash moddiy ashyolarining dunyo miqyosida adil taqsimlanishi va savdosining ravon bo'lishini qo'llaydi. Jongo bir belbağ bir yolni yuqori sifatlik ortaq barpo qilishga turtki bo'lib, texmo ko'p davlat va xalqni taraqqiyot purustiga va amaliy nabkerish turdi. Jongo klimat o'zgarishiga taqobil turish, dunyoviy ochliq bexatarligi va energiya bexatarligini qo'g'dashga faol qatnashib, janub-janub hamkorligi ramkasi ichida taraqqiy qilayotgan boshqa davlatlarga davomlik texmi ko'p yordam beradi. Xonimlar, afandilar, do'stlar. Yolg'iz manganning yo'li davon, billi manganning yo'li ravon. Yeni tasman o'pki yolg'i yuqumining tumanlari tex tarab ketmedi. Dunyo iqtisodining asli kelish yo'li agir to'qayliq to'lgan. Har qaysi davlat xalqi japo mushaqqatda hamdan bo'lib qiyinchiliklarni ortaq yengishga texmi muhtoj. Jongo har qaysi davlatlar bilan birlikda ochiq dunyo iqtisodini ortaq barpo qilishni xohlaydi. Ichivichning bahor shamili dunyoni illisin. Ko'pchilikka rahmat. Radio anıqıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 8 ayının 27 günü Merkez Milletler Hizmeti yığında kılgan Jonghua Milleti ortak gavdisi inini müstakkemleşni asası liniye kılıp, partiyanın yeni devirdeki milletler hizmetinin yukur süpetlik terakiyatıga türütkü buluş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anladımız.

Partiyamızın milletle hizmetini küçeytiş ve yaxşılaş doğrusudaki muhim ideyasını doğru ilgilep ve umumüzlük ızçılaştırıp, Cumhur milleti ortak gevdisi inini müstehkemleşini asası liniye kılıp, milletle meselesini hal kılışının Cumhurca doğru yolu da katli tavrenmeyi minip, Cumhur milletinin ortak manevi makanını berpa kılıp, milletlerinin arlışı, almaştırışı, yuğurluşunu ilgiri sürüp, milletler rayonunun zamanıvilaştırış kuruluşu kademini teziltişige türütkü bulup, milletler işlerini idare kılışının kanunçilişi seviyesini östürüp, milletler sahasıdaki yuşurun hevip katarının olduğunu ilip ve onu tügitip,

Milletlerini vatanperverlik en'enesige varıslı kılıp ve onu cari kıldırıp, vatanın birliki, devletinin hâvpsizliki, cemiyetinin mukumluğunu anlık koğdaş cihetin terbiyeleş ve yetekleş şart. 12. Partiyanın milletler hizmetliği bolgan rehberlikini çin turup, milletler meselesini halkılış, milletler hizmetini yakış işleş, iktidari ve seviyesini özdürüş şart. Partiyamızın milletler hizmetini küçeytiş ve yakışlaş doğrusudaki muhim ideyesi, partiyanın milletler hizmeti nezriyesi ve emniyetideki akıl parasının cevheri. Partiyanın yeni devirdeki milletler hizmetinin tüp kollanması. Bütün partiye onu toluk, del cayda, umumüzlük ilgilişi ve ızçıllaştırış şart. Partiyanın yeni devirdeki milletler hizmetini yakış işleşte, Cumhur Milleti ortak gevdesi inini müstehkemleşni, partiyanın milletler hizmetinin asasi liniyası kılış gerek. Cumhur Milleti ortak gevdesi inini müstehkemleşte, her millet halkını rahat cephadı belli buluş, şerep numuslu belli buluş, hayat mamatlı belli buluş, takdir kısmetli belli buluştun ibaret, ortak gevdi ideyesini müstekem turguzuşka yetekleş gerek. Cumhur milleti ortak gevdisi inini müstekemleş, milletlerinin tüp menfaatini koğdaşının mukarrar talibi. Cumhur milleti ortak gevdisi inini müstekemleb, devletinin birliki ve milletle iştipahlıkını koğdaydıgan müstekem ideyesi hepilini berpa kılıp, milletle devlet hevpsizliki, ve cemiyet mukumluğunu birlikte yakış koğduğandıla, her kıl esabilik, bölgünçilik ideyalarının sındırmıçilik, oğdurmıçılıkı önümlük takabıl turguli. Her millet halkının güzel durmuş istikini üzlüksüz işe aşurguli, milletlerinin tüp menfaatini yakış işe aşurguli, yakış koğduğuli, yakış ravajlandırguli buludu. Cumhur milleti ortak gevdesi inini müstekkemleş, Cumhur milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırışının mukarrar talibi. Cumhur milleti ortak gevdesi inini müstehkemligendila, Cumhur milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırış davamıda, milletle sahası da yüzbiriş ihtimali bolgan xavp xatar ve hırslağa önümlük takabül turguli. Partiya ve devletinin güllep ronaq tepişi, ebedi emin bolişini muhim ideyevi kapaletki igi kılgılı boludu. Cumhur milleti ortak gevdesi inini müstehkemleş, baraverlik, iştipaklık, hemkarlık, inaklık asasıdaki sosyalistik milletle münasibetin müstehkemleş ve ravajlandırışının mukarrar talibi. Cumhur milleti ortak gevdesi inini müstehkemligendila, milletlerinin cumhur milletini anlık halda kalipten itiraf kılışını küçeytkili. Devletimiz milletle münasibeti terakkiyatının ideyevi asasını çıngıtkili. Cumhur milletinin kalıptın itiraf kılınış derecesi tekimi yukarı, uyuş küçü tekimi küçük bolgan takdir ortak gevdesiga ayınışıga türütkü bolgılı boludu. Cumhur milleti ortak gevdesi inini müstehkemleş, partiyanın milletle hizmeti de yeni vaziyet yaratışının mukarrar talibi. Devrinin özgürüşüge uygulayışıp, milletle hizmetini ortaklıkını köpeytişi yönünüşü boyucu yakşılap, ortaklık bilen perihni diyalektik birlik keltürgen, millet amili bilen rayon amilini organik birleştürgen dila, partiyanın yeni devirdeki milletle hizmetini yakşı, inçke, puhtu işligili boludu. Hürmetli radyo anlayıcılar, biz bugünkü günüş programımızda başvurucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 4. günü, 4. növettik Jungo Halkara Import Körgezmisi'nin içiliş mürasımıda sözlügen, İçivitiş'nin Bahar Şamili Dünyanı İllitsu namlık asasi maksat noktini ve başvurucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 8. ayının 27. günü Merkez Milletler Hizmeti yığında kılgan Cumhur milleti ortak gevdesi inini müstehkemleşni asasi liniye kılıp, partiyanın yeni devirdeki milletler hizmetinin yukarı sübetlik terakkiyatına türütkü buluş gerek namlı sözünün muyum noktasını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Dönüklü olan stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadıda bolğandak biz bu bir qanç günlük programlarımızda Zeynullah Haqqullanın Çıraylıq Apam namlıq postunun aldın qısımlarını anlatqandıq. O haqiqatan yeşigin maskemegen halda yalğızlıqni xalaydığan bolup qalğan idi. Sabaqdaşları etrafıda top top buluşup varanjurun qılış buyursumu? Bu ularning hech qaysisi o'zi bilan munosabatsizdek o'ltiradi. Ko'nglida ming tashvish, ammo o'zining nimadan tashvishlanayotganligini bilmaydi. Oxiri muallimning telefondan kelgan uchur uning biroqli partlashiga sababchi bo'ldi. U hech kimga o'zini tushuntiramaydi. Undaqda u bu xil holatdan g'olib kelalam. U rostdanla o'z o'ylagandek xomushlik kesib girdtar bo'lganmidi? Bula qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jurnalı programımızda oranlaşdırılğan Zeynullah Haqqullanın Çıraylıq Apam namlıq postunun davamıdır olsun.

kün muşundaq ötüp getdi. Bugün yeni yıl günü. Yıl yeniləndi. Lekin yıldan başqa neminin yeniləngini hiss qılamadım. Hamma nərsə üzbidi. Mən yeni bir yılni xamışalatı kütüb aldım. Lavzar, biz sarsalağa yıllaşqı barımız. Sen mi öyde buruqtun bub ultrayı vermey, biz bilen billi bağın, dedi çoğundadam ətdiyende. Sarsala çoğundadam toğulup üsken yurt bulup, bu yerden 60 kilometre hiraklıkki tağlıq kendit idi. Bugün çoğundadamın aksi Sadır Boğamının yılın əsirsi idi. Adamcıq yegi bağım yok. Lekin sarsalanı köyüm kəygen idi. Sarsala kiçikini kendit bozumu, asmini kəng dünya idi. Çoğundada, az kaldıq mu? Təqəzalıq bilən çoğundadamdan sordum. Bir saatin artıq mangan bozsaq mı, sarsalanın cangalları köründüğünde kınmaydı. Kışındaki çoğun anam mügdəşke başladı. Mana, muşu dümbəldin üstsekla sarsala. Kancı tağladın, kancı dümbəllərdin ötdük. Qarağanda bu ahırkı dümbəldə qaladı. Digendek, davandın ütüşimizgilə sarsalanın seyrik cangalları görünüşke başladı. Sarsalağa kiçik vaxtında nə çıxıdım bağan idim. Koynikyan bu salanın asmını şüncilik süzük idi. Hatta bugünküdək soğuk kıştımı asman yok yoruqdırattı. Kəldok, dedi çoğundadam şopırıqı toxtaşqı bəlgi berim. Maşindin çüşümge sap hava içimge büsüp kırıp, könlümni sarsalanın asmında yop yoruq kılıp etdi. İçimge bir xil şirinlik taradı. Kan tumurlarım keneyip, boksup ketken kallarım sarsalanın karı sulardak, tepçekləp iqivatkanda kıladdı. Sadır babamlanın uyunun aldığı adamlagi lıq tolğan idi. Çoğundadan bilen çoğun anam, ola bilen salam saat kılışıp avarı. Mən yol üstüde kudu ezip qalğan botlaqtak, el asmanga, el cangalga, Eli Cangal'nın ayıqıdaki ahır çıxmaz saylağı. Onun mu yerqıdaki kök-kök tağlağı qırıp, öz hissiyatın bilen avarı. Lavzar, çoğundadamın toluğun avaz anlandı. Bergi labalım, kilakken mən ezip yürme yeni. Çoğundadamlağı əgişi boylığı kırdım. Qızbalı boğalıqım üçün çoğundamın kendim minip,

Sevimli radio anlıgıçılar, yakışı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemrap olsun. Nakşi muzika, ruhnu uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrap olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğgulağı tolgısı. Ondan olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Yoşa dadısının bu haltını körüşünü halımay, iyik güşüdün azraklı yap, kıyın kozu kıtuğunu kötürüp, Ebnus meyvesi tergili bağmakçı boldı. Bu çağ, dəl Ebnus meyvesinin pişkan mezgiliydi. Yoşa çıkıp ketkende, Cavko Token onun bilen billi barmen dəp gəlvi kıldı. Hava bək ıssık idi. Lekin Nihau kızık aptap astıdımı bir titir vitip, sen Lyusha bilen bama, dedi. Barmen dedim, barmen, dep gelve kılıp jığlaşkı başladı Cavko Token. Küçük balı degen oyun amırak. Onu bağlı koy. Ula jirakı bamaydı, dedi Roni Nihau'a. Özen bilgençe kalamıqa menip yürüme. Lyusha bilen billiman, aldın mı? Dedi Nihau Cavko Token'e tapılıp.

titredi. İyik güç yiyişinin nurgun perhizleri bağıydı. Alaylık, iyik güç parçalığan bıçak kançilik ötkürü bozumu biz onu kirginici deyduk. Bu gal bıçak digen mendiydi. Lekin at tezik haltısı bıçakını kasten planlatıp vakıra etti. Karanla, bu bıçak ne mi digen ötkür? İşenmesenla, çeçinlerini kesip körüp yakınla. Şartlı kılıp kesip taşlımsa hesap emez. İyik güç yiyende sünükini kalaymakan taşlaşkı bombaydı. Lekin at tezik haltısı göçünü yap bulup sünüklerini kalaymakan taşlıkılı durdu. O sünüklerini bir de otkı taşlısa bir de jıraklağı atattı. Bunadın var ucağının bek atçığı geldi. O at tezik haltısıga mehtek kadılıp "İyik sünkini yine kalaymakan taşlaydıgan bolsan kolunu kesip itimen" dedi. Bu çağda at tezik haltısı bir sünekine gacılava atattı. O sünekine gacılaştın tohtumay akavurluk bilen. "Senden ötüney. Kolumunu kesip etmekçi bolsan işkilisini kesip et. O çağda işkilişimden acıdı kanmaydı. Beni malu tenarını kütkende kütsile. Ne mi diger rahat?" dedi. O sözünü ahırlaştırmay turupla "Vah!" dep galeti avaz çıkırıp kesiyip kaldı. Aslında o gacılavatkan eyiq sönüke onun geliği turup kalan idi. Onun çırayı dakiqi işidila galeti tüskü kirdi. Ağzı yoğan içilip közleri poltaydı. Kozu titirip kalpükünün burcuke tatışıp kaldı. Bayılı tekhi kıpkızıl turgan yüzü hash pash digüçüla kökerdi. O bileklerini planlı tattı. Bir iğiz mu gep kılanmaydı. Var oca barmakını onun iğizigi tıkıp kola bekividi sönek koluğu urulmadı. Karganda sönek bek çonkur turup kalganda kılattı. At tezik haltısının nepsi boğulup kalan pes avazdı ınır aytti. Pişanısıdın ter kuyulup durattı. O öz kabilesindeki kişilerge telmür etti. Köpçilik aldı bilen onunla bir neç koşuk eğik meyi işgüzüp andın onun dümbüsüge şapılaklıgılı turdi. Ola, onun kaniye sılıklaşsa andın yeni dümbüsüden şapılaklap bese, iyik sünki kuddi pişip ötüp ketken miyü yege çüşkendek yenip çüşüdü dep karagan idi. Lekin sünek onun kızıl üngüçüden hiç çüşey demeydi. Bu amalının kağı kemmigellikini köygen bireylen onun beşini peski kartıp esip koysa sünek kusuk bilen billi yenip çıkıdı dep akıl kösetti. Şunu bilen Roni bir ağamçı tepip gelip onu işki putudun bağlap bargahının yenideki kıyın derhiye astı. Onun gecgisige şapılaklap bədi. Lekin eyiq sünki xuddi munbet yani aram tapkan uruqtek mit kınmay çın kısılıp turi vədi. Köpçülük yeni paypitek buluşup onu derahtın çüşürüşti. At tezik haltısının çırayı kökürüp ketken, jene tumşkığı kip kalğanda kılattı. O, Rajmiğe karap kolunu kötürüp, jeninin barıça planlattı. Karğanda o, kığan ışığı pışayman kılıp, onundun keçürüm soravatkanda kılattı. Rajmiğe horsınıp koyup, orundun turdu da, baya kalaymıkan taşlanğan sönetlerini xuddi bir odemnin ruhini izdep atkandak şundak astaydil ve samimilik bilen izdep tergile turdi. At tezik haltısının közlerden yaş ekip çüştü. Lekin terip kilingen sönetlerinin at tezik haltısının geliği turup qalğan sönetini boş tüşkü kılçilik paydısı bolmadı. Onun tınıqı bağan sıra acizlap ketip atattı. Köpçilik oylap yetken amallarının hemmesini kıp bakkan bolsa

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü radyo kütüphanız programımız Muşya'da ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasin. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Amannori. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız.

Toy turmuşu mürekkep olup her bir ailenin özü xas əhvali ve alahidliği boludu. Tolstoy mundaq degen idi. Bəxtlik ailenin hemisi oxşub gedudu. Bəxtsiz ailenin öz aldığa bəxtsizliği boludu. Bunun mənisi bir bəxtlik ailede buluşuq tegişlik amıllarının bir mükən bozu bulmaydı. Şuna bəxtlik ailenin hemisi oxşub gedudu. Bu amıllarının bir mükən bozsa bəxtsizlikini kəltürüp çıxırdı. Şuna bəxtsiz ailenin özü xas səbəbi ve ifadesi boludu. Elbette her kandak işinin ortaklığı buludu, toy turmuşu mu hem bunun sırtı demez. İşki adam toy kıyandın ki, eğer inak hoşal